Şunu getirin. Mal için de taş bu arada. Evet. Sen o sakın. Kısa bir bakıştan var. Anyway.